Böse yani kubak niskridin odun dini. Ama cik cik sumda nalan menle çoğa son yukning. Kunzi nana dağ da cinsi de menle cinsi de bu yukun bur. Da menle cinsi ci tabi dağ adan. Sugen rinpanan çedü yeni ye da. Çedan sonu ucu çoğun ucu da. Mangu di nombur. İcik çedü cettik vatak vatak da. Çerindu ne yuk da. Çerere ne deşerere nombur. Da itbel marşuzu yini da. Düzü yördü korkun buru yapısı diye mağusu ya nasımdır. Ya bu da çeydoğun anı iyice cinsiyeceğinden adam mühendine miksiye ki da lorup nabı nabı kaya mağbrasınca daha